Hazreti İsa ve Hazreti Musa ve İbrahim Aleyhisselam ve Peygamberliğin abisi Hazreti Allah.